0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Bizim için böyle manalı bir

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da sevinmeyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Mutlu Show başladan itibariyle İstanbul FM'desin. Türkiye'nin en değişik show programı Emine Mutlu Show. Başladı hocam, başladı ya. Herkese hayırlı sabahlar. Herkese kocaman selamlar. Sandalye ayarı yapmaya gerek kalmadan, mikseri ayarlamaya gerek kalmadan kaldığım yerden devam etmek ne güzel. Çünkü benden sonra Yalçın yok ya, izinde ya. Aynı nasıl bırakmışım te böyle almışım geri. Gerçekten çok konforlu oluyor çünkü öbür türlü bir 10 dakikaya yakın sürüyor. Ben o 10 dakikayı ne yaparak değerlendiriyorum diye sonra atom mu parçalıyorsun? Yo, ben dışarıya bakıyorum. En azından uğraşmamış oluyorum. Bugün gazeteler mis gibi, mis. Yazarsa onun olmaması mis gibi değil, ayar yapmamak mis gibi. Yoksa Yalçın Alaca'yı severiz ya. Dünya batsa da yarın sev. Tiyatro bileti dağıtıp duruyor. Tiyatro maçta anlamadım ki ben. Bir yerden toplu bilet mi buldu, ne yaptı? Çuvalla bilet mi buldu bir yerden? Yarın sevgilim. Helal olsun, tiyatro sever. Bu ne ya, gizli çekim diye bir video geldi. Açsam mı bunu? Neymiş bu gizli çekim? İfşa videosu mu, ne bu? Bakayım gizli gizli neyi çekmiş acaba? Hiçbir şey de anlayamadım. Dur buna bakacağım. Ha, üstte açıklaması var. Bugün tırsarak girdim iş yerine. Kapının önünde dümdüz ve bomboş yolda demiş. Sokak lambasına çarptı bir araç. Önce arabada bir işi var, arabada bir şey var mı diye bakmadılar. Şoför değiştirdiler. En son yeni şoför. Üstüne bir şey giymemişti. Nasıl? Benim rüyaların seviyesi. Kendimi zor attım. Dükkanı kapattım kapıyı demiş. İşte bu çok acı, yardım etmek derdinde değildim demiş. Kendimi koruma derdindeydim. Evet, bravo. Tek başına bir kadın olunca bu saatte etrafta kimse yok. Ortalık o kadar kötü ki kaçıyoruz mecburen demiş. Ya sarhoşsa ya da bana bir şey yaparsa diye demiş. Ama gördüm iyiler. Araba çalışmadı, inip baktılar mecbur. Çok uzadı, kusura bakmıyor. Heyecanla okudum yani, aksiyon dolu bir hikaye ya. Gizli çekimde de o arkadaşlar mı var? Bakıyorum şu anda, evet. Adam dümdüz direğe girmiş ya. Ey Allah, pek de gizli olmamış çekim yani. Adamları ağza sokmuş kamerayı. Gizli çekim diyor bir de. Neyse, geçmiş olsun arkadaşlara da. Umarım bir şeyleri yoktur. Şoförün üstünde bir şey yok. Sonra yer değiştiriyorlar. Kadıncağız da dükkana kaçıyor kendisi. Ne yapsın, ne olacağı belli mi olur yani? Bomboş yolda sabahın 4.30'unda 5'inde direğe vuran bir arkadaşın pek sağlıklı düşünemediğine eminim yani. Ben öyle bir iddiam olamaz yani. Veya niye yardım etmedin diye soramıyorum. İşte bu çok acı diye de zaten onu yazmış. Evet, Müge Anlı'ya hoş geldiniz. Böyle açtık bugün. Bugün de böyle başladık. Yapacak bir şey yok. Olsun olsun. Ben severim öyle. Şikayet edecek kimseyi bulamayınca ya da ne bileyim derdini anlatabilecek kimseyi bulamayınca insanın bir radyoyu kendine bu kadar yakın görüp herkese bunu anlatması, benim de bunları gerçek anlamda hoş şeyler olmasa da bir kadının yardım etmek yerine aman aman dur bana bir şey olmasın diye kaçacak bir devirde yaşıyor olmamız da gerçekten iç burkucu. Ya sen ne anlatıyorsun bu oğlum demiş. Dinlemeye başladığımdan beri ilk defa açılışına yetiştim. Günaydın Emre'ciğim demiş. Günaydınlar. Günaydın lotus çiçeğimiz. Lotus çiçeği diye de iltifatı ilk defa. Onun bisküvisi yok mu ya? Karamelli bir şey miydi o? Bak benim kafa çiçeğe basmıyor. Hemen yutulacak bir şey var mı? Bir sana, bir de sabah uykusuna doyamadım abilerin gülü. Oğlum bana niye yani bu doyma mevzusunun ortasında niye ben varım? Viyana'dan günaydınlar demiş. Şu an burası 22 derece, bol selamlar Cavit. Teşekkür ederiz Cavit'ciğim. Özellikle dereceyi belirttiğin için de. Ayrıca ekstra teşekkür ederiz. Abi günaydın demiş Berlin'den.
yaz gününde. Yakında oradayım, gel bakalım. Sana nasıl? Günaydın Başçavuşum demiş. Tam da... Günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Geldi gönüllerin efendisi. Estağfurullah, günaydın abi. Abi günaydın, kim kime çarpıyor demiş. Gözlerin söz vermişti, ah şimdi. Servisçi niye soruyor, radyoyu yeni açtım demiş. Ne oluyor burada? Ben lazım. Renkli gözlüm. Ya beyler bak. Acil birer hanımefendi edinin kendinizi, bunları bana. Gibi 0544 886 1886 tatlım.

Ya bütün reklamlar niye yemek üstüne arkadaş? Güneşi görmen lazım. Nefes aldırmayacaklar bize. Her yer yemek, herkes yemekçi, her bütün... Hele bu haberlere baktığın zaman atlanamayan şeyler var ya, YouTube'da da çok fazla var bu. Ya memlekette sen gıdadan başka bir şey satılmıyor.

0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazdıklarınız direkt laps diye önündeki ekrana düşüyor. Hanımlar beyler, saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Hafiften neydi belirsiz bir hava var yine ama ortalık karışacakmış. Perşembe günü yine sağanak geliyormuş İstanbul'a ama hava 33 derece olacakmış. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Yani dün dışarılardaydım. Epey koşuşturmacalı bir gündü. Onu da anlatacağım bir ara size. O başka bir videonun konusu. Ama şunu söyleyeyim size. Yemin ediyorum arabada gözüken derece ile hissedilen derece arasında 10 dereceden fazla fark vardı. Samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Araba 30 gösteriyor da hissedilen 45 nasıl oluyor? Acayip işler ya. İşte sıcak sevmiyoruz, soğuk geliyor, soğuk sevmiyoruz. Allah'ın nankör kulları mıyız acaba? Ben garanti öyleyim de. Sizi karıştırmayayım kendi hislerime. Bu evin anısına. Hadi bakalım başladık.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Sabah yoklamamızı yapalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye. Maalesef trafikte olanlar 3'e basıp. Bir yollasınlar bakalım kimler neredeymiş. Başımız göğe bir ersin. Önemli bu, biliyorsun benim merakımı yenmem lazım. Aynı zamanda da yoklama yapmış oluyoruz. Günaydınlar efendim, günaydın denmiş. Çat diye çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın Emre Bey, dün aramıştın açmadık. Trafik nedeniyle çok vaktim olmuyor. 30-40 dakika kadar dinliyorum seni. Telefonu açamadığım için özür dilerim, ben aradım açmayı. İyi ki varsın demiş. Severek dinliyorum. Tekrar diyorum. Çok teşekkür ederim. Her ne kadar okuduğum mesajı tamamen anlayamasanız da yarısını yuttum mesajı. Ama eyvallah, dün kendisini aramıştık, açamamıştı. Bugün de o arıyor, ben açmıyorum. Öyle her zaman olmaz. Her zaman olmaz öyle. Ben seni çalışmıyorum. Tamam, çık dışarı. 0-544-886-1886 evindeysen 1'e, trafikteysen 3'e, iş yerindeysen 2'ye bak, sıralamayı değiştirdim. Basıp yollarsan bakalım neredeymişsin. Trafikte olanlara hayırlı yolculuklar. Trafik dediğimiz şeyin illaki arabayla sıkışık trafik olmasına gerek yok. Metro, metrobüs. Efendim Marmaray, efendim belediye otobüsü, efendim minibüs. Kreleybüs. Teleferik fark etmez. Sonuçta işe gidiliyor ise faaliyet olarak. Yani yolda olanlar 3'e basıyor. İlla ki geçen gün de birisi yazmış, trafik yok ama neyse 3. Allah razı olsun, kıyak yaptınız, sağ olun dedim ben de kendilerine. Çünkü onlar kendiler. Hop, bir de hop, bir de hopla.

0: nefesim var. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kahvaltı ne yedin mesela Emre? Açıkça söylemek gerekirse patates. Patates haşlamıştım. Biraz midem izine çıksın istedim yani. Her sabah havyar, her sabah dülger balığı falan yani. Biraz olsun diyettekileri anlamak için. Niye gaza geldiysem şu anda. Günaydın abim demiş, yoldayız ama ne fark eder, işe gidiyoruz nihayetinde. Bir de yakışıklı abim yazmış da. Ah be kardeşim, çıtam bu kadar düşük olamaz ya. Beni katma aynı cümlenin içinde, kullanma beni. Sana bakayım, ilk defa mesaj yazıyor Murat Usta. Yakışıklı deyince sen birader şimdi yani. İstiyorsan ya da ne bileyim ben programı bir süreliğine boşa çıkartayım, birbirimizi övelim birazcık. Belli ki ihtiyacım varmış. Belli ki duygulandım. ...0544-886-1886. Numaralı WhatsApp hattımıza yazın bakalım, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ama o dediğin olmaz, şimdi araba kullanmakla metrobüs arasında fark var. Yani demiş, Marmaray'da olmak arasında ciddi farklar var demiş. Üzgünüm ama olmaz yani, araba kullanmak başka, vasıtayla seyahat etmek başka. Niye bu kadar içerledin? Günaydın, iyi misin demiş. Ay canını yerim, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Biz birbirimize bu soruları sormayalı. Evet biliyorsun ya, böyle bir alışkanlık kazandık artık. İyi misin diye birbirimize sormamalı.

lazım. Bence de sence. Sen var ya sen. Adamsın adam. Patates tavsiye etmeyen bir arkadaşımız var olsun. Ne yersen öyle görünürsün demiş. Ben patates gibi görünmediğimi iddia ettiğimi hatırlamıyorum. Yani. Tabii yani gönül ister ki. Ama sağlıklı olan avokado yesem onun görüntüsü de kötü şimdi yani. Allah'ın nimeti. Doğru mu?

Yaklaşık 1,5 yıldır dinliyorum seni demiş. Ama fotoğrafına bakmadım, öyle bir huyum var demiş. Sevdiğim radyo programlarını sanki sesiyle bırakıyorum demiş. Görüntü şaşırtıyor genelde. Adam kalbinde yaşatıyor bizi ya. Nasıl yani, merak etmedin mi hiç? Savruldu gönlüm öyle fırtınanda. Valla ben bu hissiyatı Cem Aslan'da yaşamıştım. Türk radyolarının en değişik programlarından bir tanesi gerçekten. Emre, çok güzel program yapıyorsun kardeşim. Ben de gazoz ağacını biliyorsunuz. Dedim Allah'ım, karizmaya bak. Sonra Cem abi gördüm. Çarpı 10 kat karizması varmış. Severim Aslan abimi. Valla buradan selam gönderelim. Her ne kadar ayrı radyolarda çalışsak da ben rakip bile olamam. Ustalar, ustalara saygımız sonsuz. Usta var, ustacıklar var. Bir de yani böyle herkese saygım sonsuz, bunu biliyorsunuz. Kimseye karşı en ufak böyle bir rekabet hissi beslemiyorum ama bir de böyle bazı abiler var. Görüyorum böyle toplantılarda, davetlerde, ne bileyim galalarda, şurada burada. Sadece radyo anlamını söylemiyorum. Ana amanin diyorum, geldi bu abi biri mi? Küçük dağları yaratmış gibi, böyle ortalar şeyler gibi, Musa'nın denize ayırdığı gibi. İnsanlar ortalardan ikilere ayrılıyor. Vah diyorum, vah arkadaş ya. İnsanlar karizmayı taşımayı biliyorlar, biz beceremiyoruz. Babamın lafı var, kendini satmayı bileceksin oğul der de ben beceremedim yıllardır kendimi satmayı. Beceremedim yani. Hiçbir iş yerinde ya da hiçbir efendime söyleyeyim mesleki kuruluşta ya da kurumsal firmada kimsenin kimseye karşı statü üstünlüğünün olduğunu düşünmüyorum. Ben buradaki çalışma arkadaşlarımla da, bundan önceki kurumsal firmalarda da falan hep öyle, ne bileyim, bir sohbet muhabbetli bir adam olduğum için o havalı adam olamadık bir türlü biz ya. Bazen mesela atıyorum bir film galasında bir abi giriyor içeriye, diyorum ki bu abi biri mi ya? Allah'ım diyorum, kimler var, ne kullar yaratmışsın, bu nasıl bir karizma, nasıl bir... Aga diyorum, geldi. Sonra bir bakıyorum filmde toplam rolü 12 saniye abinin. Ama kendini iyi satıyor. İyi pazarlamış kendisini yani. Vardır, senin iş yerinde de var, biliyorsun kimden bahsettiğimi. Uf, bütün işleri o yapıyordur. Bütün sorumluluğu o alıyordur. Şirketin vazgeçilmezidir. O olmazsa Allah korusun işler güçler mahvolur. Yani onun varlığı bile, bak sadece gelsin otursun böyle oturan boğa gibi. O şirketin ilerlemesini, o şirketin kademe atlamasını sağlar. Oturuşu yeter, duruşu, bakışı yeter. Biliyorsun ki olmazsa sen de olamazsın. Biliyorsun ki o müdürün odasına girer ve 45 dakika konuşur. Ne konuştuğunu merak mı ediyorsun? Etme. Bırak o sinsi sinsi gizli gizli taklalarını atsın. Bırak o küçük dağları yarattığını anlatsın patrona, yaptığı işleri, şirketin geleceğiyle ilgili verdiği kararları, aklından geçenleri, planlarını. Bırak zammın en iyisini o alsın. Bırak onun yürüdüğü yerlerde güller açsın. Sen işine bak. Sen çalış, sen yap, o anlatsın. Onların özellikleri öyledir. Onlar birbirinin akraba kopyası gibi hepsi. Bak zamanında kurumsal... Vallahi billahi aynı diyor herkes. Bak zamanında kurumsal firmalarda çalışırken bir tane İK müdürü vardı. Yaptığı tek şey... Hiçbir şey... Bir tane masa vermişler bu abimize. İçinde böyle bir gömlek, üzerinde de böyle kazak gibi bir şey olur. O böyle kravatı da gözükür oradan hafiften. Ben yemeğe çıkıyorum der mesela. Hani onun yemeğe çıkması ya da yemekten dönmemesi ya da önümüzdeki 6 sene şirkete gelmemesi şirkete hiçbir şey kaybettirmeyecekken. Döndüğünde şey derdi mesela. Evet, ne yaptınız arkadaşlar? Bir şey yapmadık, senin gibi soliter oynuyorduk bilgisayardan. Ne yapabiliriz yani? Az önce kart diziyordun, aynadan yansıyor. Kafan da basmıyor acaba aynadan.

0: Görünürüm benim ekranım diye. Ama çok önemli bir şey yapıyormuş gibi patron ya da üstteki CEO'lardan birisi geçerken ciddiyetle monitöre bakıp gözlerini kısarak hesap yapıyormuş gibi yapıyorsun ya kafandan. Ben onu yemiyorum adam. Gözlerini kısıp böyle elini çenenin altına koyuyorsun ya Steve Jobs gibi, yani şirketi kurtarmak üzeresin enter'a bastığında. Ama senin orada kocaman oturan bir patates çuvalı olduğunu herkes biliyor, patron da dahil. Sadece çok güzel takla attığından dolayı patronun ya da müdürün odasına girip 45 dakika ayakta bir şeyler anlatınca seni kale bile almayan bizim İK yazıyor herkes. Ya ne kadar, nasıl tutturuyorum ben bunları ya? Bak ben şu anda bizim şirketin İK'sını hiç görmedim. Şu an çalıştığım kurumun İK'sını hiç görmedim. Görürsem de zaten son görüş. Yalnızca ölüler görür. Son görüşüm olabilir bilmiyorum ama kendisini kastetmiyorum. Adam gibi işini yapan bütün İK'lara selamlar, sevgiler, saygılar. Lakin sadece İK dediğim, mesela bizde planlama müdürü vardı. Neyi planladığını ki, hani hayatı boyunca hiçbir şey planlamamış. Ama öyle. Tabii tabii, isim de vereceğim. Soy isim vermediğim için kanuni bir başıma hiç dalmam. Rezzak Bey vardı bizim genel müdürü, yani hani 2000 personelin çalıştığı yerin genel müdürü. Sadece çok güzel Rezzak Bey'in yanında gezerek çok böyle her dediğini güzel onaylıyordu. Mesela adamın da cümlesi bitmemiş. Adamın yani tüme varım mı, tümden gelin mi, adamın önermesi cümlesinin öznesi yokken haklısınız efendim. Çok haklı bulunca da bir bakıyorsun sana %12, ona %36. Tabii. Sana düz vites, ona otomatik vites. Tabii. Mesela bir de tam patronun çıkacağı saatleri hesaplarlar bunlar, tamam mı? Bu tayfadan bahsediyorum. Bilir yani kaçta çıkacak mesela. Hatta haber alır, onun bir iki tane de böyle içeride adamı vardır böyle kulağına fısıldayan. Abi patron çıkıyor. Geliyor, koridorda yürüyor. Tam işte o anda kahrolarak monitöre bakar. Hesabını kitabını eline hesap makinesi alır, böyle etrafa bakar. Masaları dolaşır, arkadaşlar işte bu yılki bütçe planlarımıza. Ha iyi akşamlar Aykut Bey, çıkıyor musunuz? Biliyorsun çıkacağını. Orada patron şunu desin diye. Ya ne kadar kıymetli bir müdürüm var benim ya. Ne çalışkan bir adam bulmuşum ben. İyi ki var bu şirket, yoksa bu olmasa var ya. Bildin değil mi onu? Ben de bildim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.

0544-886-1886 İK'ya ne dedin demiş. Ben dün konser bileti vermiştim, onu iptal ediyorum şu anda. Bana şu anda posta koyduğu için. İK bizimdir, bizim kalacak. Şık şık şık, İK bizimdir. Efendim estağfurullah, İK'ya bir şey demem. İşini iyi yapan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Benim söylemek istediğim tayfa, sırtlan tayfa var ya, sırtlan. Kızlar hani kahve almaya gittiğinizde birbirinizle böyle göz göze gelip birisinin gözünüzle gösterip böyle yılan diyorsunuz ya. Beylerin yorumunu söylemiyorum, o biraz daha ağır olabiliyor. Hanımlar biraz daha naif tabii. Yılan, çiyan. Ay şimdi yolacağım bunun saçını başına he. Yani o yüzden herkes işini kötü yapıyor anlamına gelmiyor. Benim söylediğim tayfa o tayfa. Zaten yıllardır videolarımda da biliyorsunuz. Burada da görüyorsunuz. İşin biz hicvini gerçekleştiriyoruz. Yani işin o kısmını, şakasını yapıyoruz. Yoksa hakkıyla çalışan herkese Allah hayırlı bol kazançlar, bol rızıklar nasip etsin. Fatma Sena Gencer. Mainz'den selamlar, Almanya'dan demiş. Selamlar efendim. İlk defa mesaj atıyor. Yeni mi dinlemeye başladınız? Nereden buldunuz Allah'ın Seyran Tepesi'ndeki radyoyu? Yani Levent'teki radyoyu Mainz'den nereden buldun da bizi gururlandırdın sabah sabah? Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederiz. Bir tane bir kardeşimiz yazmış geçenlerde. Çalıştığım bütün radyoları saymış. Ben burada okumayı sevmediğim için öyle şeyler böbürlenmek gibi geliyor bana. Hepsini saymış.

dedim yani internetten mi araştırdı, yok programları biliyor, programdaki şakaları biliyor yani, o kadar bilemez, yapay zeka bile bilemez bunu. Dedi ki ilk defa mesaj atıyorum, 15 senedir dinliyorum ilk defa. Acaba ne itti dedim seni ilk defa mesaj atmaya. Ya bu sabah içimden geldi dedi, yani şey gibi. Bu hesapta yoktu be. İçimden geldi be son anda.

Yeni saate yaklaştığımızdan dolayı artık sabah mevzumuz gelsin mi? Yavaştan yavaştan. Bakalım bu sabah ne konuşacağımışız. Çivisi çıkmış dillerin, inadım inat giderim, tersine dilim fenerim, yol uzun ve pek dikenli, çok uzundan ben. Günaydın demiş, bir yıldır her sabah kaçırmadan dinliyorum demiş. Gezdim, İki hafta yok yazılabilirim demiş, izine çıkıyorum ama erken kalkarsam yine dinlerim, sevgiler demiş. Peki. Şu etime saplı kancaları ve her gün engel ettiler, belli var bir korkuları, bu yerli plaka korkutur, herkes sanar dengimdir. İzin kağıdını imzalamam kaydıyla olabilir. Plaka gel.

Türkiye'nin en değişik show programında oldunuz zaten. Biliyorsunuz ki en önden dinliyorsunuz. Hani diyoruz ya birbirimize ilaç gibi geliyoruz. Siz bana ilaç gibi geliyorsunuz. Yalan yok şimdi. Gerçekten kendimi çok iyi hissettiğim bir gün dilimi bu yani. Sabah 7 ile 10 arası siz varsan. Siz varsan yalnız nasıl cümle? Plaka geldi bak sırtı terli. Sen varsan siz varsanız ben de varım diyorum ya hep. Hani ilaç gibi hani. Bazen eksik olmayın siz de yazıyorsunuz. Vallahi yayın ilaç gibi geldi vesaire vesaire. Şimdi yaratıcılıkları bir konuşturalım bakalım nasıl cevaplar gelecek çok merak ediyorum. Madem ki birbirimize ilaç gibi geliyoruz. Bu program bir ilaç ismi olsaydı programımızın adı ne olurdu? Emre Mutlu Show'u ilaçlaştırıyorsun bu sabah. İlaç ismi. İlaç gibi gelme tabirini. Eski hali yok ne olacak? Efendim markalaştırıyoruz. Hatta birazdan yapay zeka ile falan yapmaya başlarlar. Emre Mutlu Show. Bir gerçek ilaç ismi yazmış ya. Ben bunu nasıl bunu okuyamayacağımı biliyorsun. Gerçekten şimdi bileti iptal edeceğim. Serdar Ortaç'a göndermeyeceğim seni ya. Sürekli böyle tehdit edeyim akşama kadar. Ama marka söylemek yaşakılabilir. Eğer programımızın ismi bir ilaç ismi olsaydı ne olurdu? Emre Naks mı? Bir tane ilaç ismi bulman lazım. Bizim programı Emre Zil'in. Mutlu Zil'in. Emo Zil'in. Oho! İlla Emre kullanmanız şart değil. İlla Mutlu kullanmanız şart değil. Şöyle mizaha açık isimler bulursanız birazcık eğlenelim. Bu program sana ilaç gibi geliyorsa ve ilaç olsaydı adı ne olurdu? 0544 886 1886.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yol aralıklarla yoğun, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: sabah mevzumuz neydi? İlaç gibi program dediğimiz, bu beraber yürüttüğümüz, maaşını ama benim aldığım Emre Mutlu Show bir ilaç olsaydı ismi ne olurdu diye sorduk. Mutlu Six Plus olurdu demiş. Ömür uzatır, stres alır, estağfurullah. Risilax olur demiş. Günaydın Emre, günaydın Cüneyt. Emuş Ford mu? Arkadaşlar, o kadar çok gerçek ilaç ismi yazan var ki bunları okuyamayacağımı beyan etmiştim daha önceden de. Maalesef yani sohbete katıldığınızı görüyorum ama okuyamıyorum. Şakladin moraldin. Kahkaha verdin. Kavano Dentak baya ilaç ismi yazmış bu arada. Bunlar çalınmasın ha, firmaların hoşuna gider. Mutlu son. Emre Sil'in cevabı çok fazla var. Emre Naks. Almanya'dan günaydınlar demiş. Programın adı Moralgin olabilir demiş. Moralgin. Emre misin? Emre'yim, evet. Emre Xolvi'de ilacı yapmışlar, göndermişler ya. Doktor onaylı yazıyor, kullanım donu. Arkadaş ortamına girmeden 30 dakika önce bir tablet. Bir de 5 etken madde %100 Emre. Gereksiz özgüven, boş konuşma ve maç anlatma semptomlarını hafifletir demiş. Kullanım alanları, sürekli yorum yapma isteği. Ben demiştim ağrıları. Gereksiz iddiaya girme, boş konuşma, aşırı özgüven dalgalanmaları. Bunlara iyi geliyormuş Emre Xol. Ben dur bunu kendime yollayayım. Kendimi yine bir şey zannettirdiniz bana. Dur bir dakika. Adam üşenmemiş, yapmış aga. Mis gibi ilaç, vallahi alasım geldi. Emrevit C. C'si de var. Emre Mutlu kapsül. Emrex'in. Emrest'in draji. Mutlu Zubap, bu ne ya? Mutlu Zubap. Mutemrol. Halsizlik ve yorgunlukta kullanılır, yan etkisi saçmalamak. Yani. Mutlu Siyon. Solüsyon demiş. Nereye istersen sürebilirsin, evet.
1: Bitti benim sabrım.
0: 0544-886-1886.
1: Aradım seni tek bir bakış.
0: Günaydınlar demiş Romanya'dan. Romanya'ya selamlar efendim. Hangi şehrindesiniz Romanya'nın?
1: Bize geç kaldın.
0: Emrek Lovin.

Acaba piyasaya vitamin mi sürsem ya? İlaç yapamayız da. Lakseti mutlu. Yan etkilerini ya, ben hepsini okuyamıyorum bak.

0544-886-1886. Hepimize ilaç gibi gelen bu sabah buluşmalarımızın adı, bir ilaç markası olsaydı ne olurdu? Emre Mutlu Show'u ilaç markası yapıyorsun. Neye iyi geldiğini de yaz. Sal gelsin.

Rahmetli Kazım Koyuncu'yu da saygıyla, sevgiyle analım. Ne güzel adamdı be. Yaptığı yerin incitmesin, Allah rahmet eylesin. Kardeşiyle çok yakın dostum. Çok severim. Ailece müzikten gelen enerjiyi bize de vallahi yani öyle bir yansıtıyorlar ki. Ben ara ara böyle bir açarım, Kazım'ımız geldi deyip, değil mi böyle? Ah ah, Allah rahmet eylesin. Evet. Cevapları bekliyorum. Emre Mutlu Show. Bir ilaç olsaydı, bir vitamin, herhangi bir ilaç, bilmiyorum, istediğin formda piyasaya sürebiliriz. Yani istiyorsan suda eriyen olsun. Krem olur, jel olur. Dil altı olur, yutmalık olur. Ne olurdu bizim programımızın ismi? İlaç kutusunda, ilaç formunda. Köstence'den selamlar demiş, Karadeniz'de. Oo, tam da denk geldi. Değilim, senin gibi de değilim. Eski ben gibi bile değilim. Boşuna arama, yorulma. Aramızdaki en zengin dinleyenim var ya, Mustafa abi. De değilim. Ufak böyle bir ödeme atıyor bu şarkı için. Aslında öyle olsa ya, yani radyoculukta da olması lazım bunun, yani peçeteye yazıp zaten istek istemiyorlar mı? Ben de değilim. Ben de böyle İvan'a. Emreksin demiş. İlacın ismi Emreksin'dir ve o bir antidepresandır.

fütursuz. Bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir tane kardeşimiz yazmış, demiş ki şarkı dinleyemeyecek miyiz demiş, yani çok konuşuyorum diye. Yemin ediyorum şu tıbbi üstündeki mesajda diyor ki biz şarkılara değil muhabbete geliyoruz. Buyur. Kendimi çekip yırtacağım ortadan ikiye. Ben niye yaranamıyorum size ya? İstiyorum ki benim ekibim mutlu olsun. Kankalarla güzel bir sabah geçireyim. Yine yedik sabah fırçasını. Çok bir şey istiyorum arkadaşlar. Hazır Mebrur'a çalıyor. Mebrur'a bir şarkında doğru mu okudum? O zaman bak birbirinizin numarasını vereyim, birbirinizi aranızda halledin ya da grup kuralım WhatsApp'tan. Ben sen değilim. Bol tesbih emojili, bol böyle herkesin birbirine gider yaptığı. Kavga yok beyler. Dinle gör Ford olurmuş programın adı.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

Merhaba İngiltere'den selamlar demiş. Bence sizin programınız bir ilaç olsaydı mutluluk ilacı olurdu demiş. Sizi dinleyince insanın morali hemen yükseliyor demiş. Eksik olmayın efendim, çok teşekkür ederiz. İngiltere'nin neresinden acaba? Oo, bir dakika, bu abi biri mi? Yanında bir Real Madrid'den bir tane de... Türkiye'den futbol... Abi sen biri misin? Salih Bey'miş. Selamlar, selamlar hocam. Ben seni dinlemeye geliyorum abi. Müzik bütün radyolarda adamı var ya, linç ettiler yemin ediyorum ya. Ya o da şakasına yazmış. Bedford'danmış, Bedford. Vay be. Mutluluk enerji destekleyici Emrutin. Bak bu arada yapay zekada yaptığınız, attığınız görselleri Instagram'da paylaşmaya karar verdim. Atın bakalım, ilacın ismini sadece yazmayın, bir de yapay zekayla yaptırsanız da müsait olanlar. Onunla mı uğraşacağız diyeceksiniz şimdi de. Neyse, yeteri kadar var, ben bunları daha gelen olursa Instagram'da sağa kaydırmalı. Atacağım, millet yine kafayı yesin ne oluyor sabah sabah diye. Em verdin demiş, yanıklara birebir. Beni düşünerek bu konuyu seçtin demiş. Ayşenur Özay Gürbüz. Sizi düşünerek nasıl bu konuyu... Diğeriniz mi yandı efendim, tam anlayamadım. Dün de tam ocakta parmağımı yaktım da. Tam denk geldi. Tabii ki paylaşamayacaklarım var. Ağır mizah içerenler de var. Hanımlar beyler demiş. Hayatın gerginlikleri yüzünden kaşlarınız hep çatık mı? Alnınız yüzünüz kırışık mı? Sloganla girdi. Dur, antre yapıyor bak, dur. Korkmayın, işte tüm bu dertlere son. Kırışıklıkları yok eder demiş. Cildi ve ruhu gençleştirir. Hem güzellik gençlik, hem antidepresan etkili demiş. O müthiş buluş sizlerle karşınızda. Mizanazol. Hemen alın. Gençleşin ve mutlu ömürler yaşayın. Uydu kanalı reklamı gibi olmuş biraz ama. Ben razıyım. Aşkın büyük.

Böyle kanal, eskiden benim odamda küçücük bir tane televizyonum vardı ailemle yaşarken. Kız kardeşimin odasında LCD vardı, bende tüplü televizyon vardı. Yani galiba ailem beni çok sevmiyordu ama. Kardeşim biraz daha başarılı, İngiltere'de okudu falan filan. Ben de o sıralar işte Tekirdağ'a gidip geliyorum. Yapacak bir şey yok. Orada uydu kanallarında görürdüm. Saçma sapan şeyler satarlardı, böyle sloganlı mloganlı.

0: Acayip fotoğraflar geliyor da bunlardan acaba dünya ilaç mafyasını peşime takar mıyım ya? Hadi buyur bak. Cep telefonum çalıyor. Rockefeller'lar arıyor bak. Bir dakika arkadaşlar, telefonu bunu söylemem lazım. Onunla bir konuşmam lazım. Bir saniye bir açayım şunu da bir. Efendim. Ha biz yaptık, ne olacak? Ha ilaç çıkartıyorum, ne olacak? Gel Levent'teyim, gelin. Hayır Levent, bir dakika, sen kimsin? Hangi Rockefeller'sın sen? Jesse mi? Şimdi bak öyle amcaoğlunu falan dayıoğlunu konuşma benimle. Günün şarkısı geliyor, bekle bir. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Yok Jesse Rockefeller'mış da yok işte efendime söyleyeyim biliyorlarmış da yerimi sen nasıl ilaç çıkartırsın falan. Dedim Aganiga. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim dedim bak. Eskiler bizi iyi tanır, yeniler ibret alır dedim.

Biliyor musunuz neden sizin programınıza mutluluk ilacı dedim demiş. Ben İngiltere'de çalışıyorum. Bu sabah biraz geç kaldım çünkü uyuyakalmışım. Patron sabah beni arayıp uyandırdı ve neden işe gelmedin diye sordu. Uyuyakaldım, biraz geç kaldım dedim. Sonra hemen ofise gittim ve aracımı aldım demiş. Direkt Londra'ya doğru yola çıktım. Sabah biraz stresli ve moralim bozuktu demiş. Ama şimdi sizi dinliyorum ve moralim yükseldi. İşte bu yüzden sizin programınızın ismi bir ilaç olsaydı demiş. Kesinlikle mutluluk ilacı olur demiş sabahki. Moralimi siz düzelttiniz. Estağfurullah. Emre Mutluşova İngiltere'den selamlar. İngiltere'den sevgiler demiş Salih Bey. Teşekkür ederiz efendim. Var olun, var olun. Bizden de size selamlar olsun. Teşekkür ederiz.

0: Mutluluk ilacı derken mutlu silin mi demiş yani, evet. Ya da mutlu setemol. E tabi bazı isimler akılda kalması lazım. Merhabalar arkadaşlar, ben Emre Mutlu. Mutlu setemol ilaçlarının sahibiyim. Az önce iki tane Rockefeller'ı baydım. Koridorun girişinde baygın yatıyorlar şu anda. Caz yapmaya gelmişler. Scarface gibi. Oyun mu oynamak istiyorsun Sosa? Okey Sosa. Why don't you get a job Sosa? Bir de yani... Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Küba aksanı da yapmazsın İngilizce konuşurken ya. Nasıl havaya girdim ama. Nasıl bir seviyesin sen ya? Hem ilaç şirketi sahibisin, hem eski siyasetçisin. Hem eski masaj salonu sahibisin, hem şarkıcısın. Kadir Doğulu muydu, Kamil Doğulu neydi, o bir tane vardı ya, bütün meslekleri yaptığını söylüyordu. Kadir Çöpdemir mi? Onun gibi mi? Oyuncuyum, stilistim, modelistim, makyörüm, TV ikonuyum, moda ikonuyum. Allah bir, ben tekim. Az kaldı, biraz daha gazlayın beni, ben o moda gireceğim yani. Bakın çocuklar, Allah bir ben tekim. O ablanın da adını unuttum ya. İnternetimiz mi kesik bizim? Ya abi, bir tane mesaj bakalım şuraya. Bana... Abi vallahi bak. Bir anda zeka seviyen bir yerlere düşüyor benim ya. Allah tarafından mı bekleyeceğiz yani, bir şansa yazsın diye. Bakalım işte geliyor mu gelmiyor. Melek Yargıcı, evet. Doğru doğru. Olsun, o ablamız. O gün biraz kötü günündeymiştir. Öyle düşünmüştürüm. Öyle anlamıştırım konuyu. Konu öyle kapanmıştır. Cımbızlara geçeceğiz. Ama daha vaktimiz var. Emre Mutlu Show eğer bir ilaç markası ya da vitamin markası olsaydı... ...kutunun üzerinde ne yazardı? Eğer yapay zeka ile yapıp gönderirsen daha da kıymetli olur. Çünkü bunları yayınlayacağım, yayınlayabildiklerim. Çünkü bazı...
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle... Gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
4: Umran Oto Ekspertiz.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Ya şu benim kaseti koysana, ilham gelmiyor.
1: Tamam abi.
2: 0544-886-1886. Yaz bakalım. Eğer bu program bir ilaç olsaydı ya da bir vitamin olsaydı, herhangi bir...
1: Hadi kızım ayrıl.
2: Böyle bir kutunun üzerinde bir isimde, yani isim olarak ne yazardı? Yani Emre Mutlu Show'u ilaç formunda düşünseydin eğer.
1: Hadi aç.
2: Ne olsaydı senin için, yani ne okeydi? Biz de okeyimiz bakacağız. Şimdi görsel yapay zekayla yapılanlar da var. Onları sosyal medyada paylaşacağım. Teşekkürler ilgi alakanıza. 0544-886-1886. Çok güzel bir görsel geldi var ya. Doktor değil ama iyi gelir demiş. Benim imzamı nereden buldun sen ya? Ender Gonca teşekkürler. Biraz kendimi övdürüyormuşum gibi geliyor ama. Öyle değil, değil. Vallahi değil. Yaratıcı cevaplar geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yani çünkü... Hem görsel olarak hem... isim olarak verdiğiniz cevaplar çok kıymetli. Sonu X'te biten Mutlu Son X.

Ne yaptın Rockefeller'ları? Hallettim. Emre bak. Damla yalnız bu solüsyon. Bazıları ilaç atıyor. İşte insanın canını iyi isterse. Son kullanma tarihine kadar yazmış ya. ...0544-886-1886. Emre Mutlu Show bir ilaç kutusunun üstünde hangi isimde senin gözüne hoş görünürdü? Senin fikrin neymiş bununla alakalı? Yaz bakalım. Ersin Yüksel günaydınlar. Bakırköy'den selamlar demiş, selamlar. Neslihan yazmış, Emorio Ford.

zekayla, yani o marifetle, eskiden var ya Photoshop'la şunları 6 günde yapamazdık. Kıymetli bir şey aslında ama işte doğru kullanılırsa, diyeceksin şimdi yani senin resmin yaptıklarını doğru mu kullanıyor insanlar? Hayır, ama eğlenceli eğlence katabiliyor mu? Güzel, harika. Emre Flam, anlık yükselme ve çabuk parlama durumları için. Tartışmalarda son noktayı koymak ve anında haklı çıkmak için Emre Cinol demiş. Ford kapsül 600 miligram. Tartışma sonlandırıcı kompleks içerir. Yardımcı maddeler nasıl oldu da bildin demiş. Ben sana demiştim. Tozu ve gözü devirme sabitleyici nişastası. Bazen saçmalayabiliyor yapay zekamız ama olsun en azından. Günaydın demiş, seni her sabah Ümraniye Tuzlu arası işe giderken dinliyorum. Bugün geç kaldım, günün konusu ne demiş, keyifli bir gün olsun. Bak sen... Efendim günün konusu gelen, geç gelen birkaç arkadaşımız var. En arkaya geçtiler ve yok yazılacaklarını da biliyorlar. Emre Mutlu Show bir ilaç olsaydı, ilaç adı olsaydı Emre Mutlu Show'un adı ne olurdu? Konumuz bu. Bırakalım. Afiş yaparsan yapay zeka ile alakalı. Paylaşacağız. Komikolix yazmış. Mine Hanım, günaydınlar, ilk defa mesaj atıyor. İlk defa mesaj attığına göre acaba yeni mi dinliyor diye kafamda bir soru işareti daha. Ben de herkesin GBT'sine bakar gibi böyle. Ne yapayım, meraklıyım.

0: Mutluluk vitamin demiş. Moral yükseltir, stresi azaltır, güne enerjik başlatır. Teşekkürler. Kiminin gülümsemesi kiminin günü olur. Vay. Yok, yine aga yaktın geçtin be. Aşk kapısı, bol mutluluk, canlı yayın, dostluk hissi, enerji deposu, favori şarkılar, gülümseme garantili, huzuru verir, zirve moral. Bir güldün, beni, beni döndürdün, beni bulan... Stres, üzüntü, yalnızlık, hüzün. Yine başa... Kötü gün, pazartesi sendromu, trafik stresi, hepsini tokatlar geçer demiş. Beni... Bol bol kullanınız Doktor Emre Bey. Estağfurullah. Ya termos gönderdim bir arkadaşa. Çocuk bizi engelledi mi? Ne yaptı termos? Geri isteyeceğiz mi zannetti acaba? İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Geçen gün dizi müziklerini bilenler ve çile çekenler vardı ya aramızda. Güzel kardeşimize bak, sponsorsuz kendi imkanlarımla, kendi maddi durumumla termos aldım gönderdim, adam yazmıyor saatten sonra. Benim yazdığımda tek tik oluyor yani, iletilmiyor.
1: Hava durumunu sunar.
0: Hemen geliyorum.
1: Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Mutlu Show devam ediyor.
5: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Şu yapay zeka ile yaptıklarınızı kendime yolluyorum. Buradayım, o yüzden anonsu geçtim. Ama bu konuşmayacağım anlamına gelmez. Az dur dur, geliyorum az dur. Nasılsa sensiz de senle de mutsuzum Erik. Durur.

Mine Hanımcığım selamlar, günaydınlar. İlaç tavsiyeniz varsa sizden de alalım bir tane. Abi ödülü yıllardır bekleyen benim demiş. Bana vermedin, gittim bak. Seni engellemişler bak, kırıldın. Kim engelleyecek ya? Dur şimdi şu yapay zeka ile yaptığınız şeyleri, ilaç isimlerine kendimi mutlaka, yani başıma bir iş alacağım. Bu Rockefeller'lar mı, Rothschild'lar mı? Kavuş. Kardeş, onlar Rothschild'sa biz de mutluyuz ha. Anlatabiliyor muyum? Yeteri kadar anlatabiliyor muyum bilmiyorum da yani. Onların soyadı Rothschild'sa, Rockefeller'sa bizim de soyadımız mutlu. Onların yürüdüğü yerlerde bizim ayak izlerimiz var. Gitsin baksınlar. Her bu... La havle, la havle, dur. Şunları bir atayım, geliyorum, bekle.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Olsa olsa ağrı kesici olur demiş, her türlü ağrıyı keser. Bu program yapar mı bunu? Bence yapar. Emre demiş yapay zeka ile ben yapamıyorum şu anda, çok yoğunum, lütfen mesajım oku. Hiç günah işledim. Fazla yapay zekası olan var mı? Kabul ettim darısı başını. Arkadaşlar 05 ucu olan var mı? Ayıracaklar, kuyumu kazacaklar darısı başına. Söyle düşmanlara uslu. Ya bizim sınıfta Gülcan diye bir kız vardı. Ya bak bir şey söyleyeceğim size, yemin ediyorum. Her gün uç arıyordu kız ya. Yani şöyle söyleyeyim size, yanlış anlamayın bunu, şey gibi düşünmeyin, hani herhangi bir maddi probleminden dolayı uçalamıyor değil. En iyi kalem o zamanlar, şu anda marka verebilirim, Rotring, hatırlar mısınız? Bir de Tombow vardı, iki tane kalem markası vardı. Biz kömürle yazıyoruz sağa sola. Paramız yok, bunda en güzel kalem markası var ama ucu yok. Yani arabam var, yakıtın yok gibi, sürekli arkadaşlar 05 ucu olan var mı? Bir de ben 093 kullanıyordum en... Mağaraya yazı yazabileceğin kadar böyle hayatta kırılmaz. 05 sürekli kırılıyor. Bir de benim parmaklar dombik dombik. Çatır çutur uçları kırıyordum ya. Uç yiyen vardı sınıfta. Uç yenir mi ya? Söyle düşmanlara uslu. Lütfen sadece sen oku demiş. Slogan şöyle olmalı. Seve seve radyoyu sevdiren radyocu. Emre Mutlu Show demiş. Seni seviyoruz Emocan. Eksik olma dostum, sağ ol. Moral manyak demiş, binlik bol su ile içiniz. Tarke Force 4 miligram. Beyler bu konuyu çok ciddiye alıp gerçek ilaç ismi bulmuştunuz. Bunları bak çalarlar, söyleyeyim. Bunların telifini alın, lisansını falan alın yani. Komikolix 2 miligram. Gamsız ol mu? Güzelmiş. Suyu hatırlatmadık mı? Nasıl? Hatırlattık ya bu sabah. Yine hatırlatalım. Herkes bir suyunu bir içsin bakalım. Şirkette su bırakmadık. Yani. Emre Mutlu Plus demiş. Erkeklerin göz bebeği. Tartışmadan önce alıyorsunuz demiş. Adam üst kambalı viral reklam yapıyor ya. Rotring tabii ki çizim kalemlerim. Bazı sloganlar var arkadaşlar, bunları okuyamıyorum tabii ama. Olsun yine de. Cımbızlara elbette geçeceğiz. Vaktimizi ona göre ayarlamaya çalışıyorum ama sen yine de birazcık daha vaktimiz varken yazmak istersen yaz. Eğer Emre Mutlu Show bir ilaç ismi olsaydı kutunun üstüne ne yazması gerekiyordu? Şimdi arkadaşlar bak, jel gönderenler var, krem gönderenler var. Hap formunda gönderenler var. İğne olarak gönderenler var. Toz olarak gönderenler var. Suda eriyen gönderenler var. Herkes canı nasıl istiyorsa öyle göndermiş. Bunları şimdi ben toparlamaya çalışıyorum. Isı arama atacağım bunları. Instagram yine benim gönderimi kaldırmazsa tabii. Bu aralar çok zıttız. Instagram'la bayağı zıtlaşıyoruz. Dur bakalım nereye varacak bu konu. Hatta sondan bir önce attığım video duruyor. Onun öncesinde iki tane videomu sildiler. Aradığım Zuckerberg'i gece saat 1.

Dedim agamın evladı ne yapıyorsun? İyiyim dedi babacığım ne yapayım işte biz de dedi ben de Colorado'dayım falan. Oğlum dedim bak Instagram'a bir şey atıyoruz. Orada toplumsal bir sıkıntı var ben de bunu paylaşmak zorundayım. Bu kadar insan takip ediyorsa biz bunu söyleyeceğiz. Sen dedim abi dedi işte çocuklar dedi acemiliklerine denk gelmiş falan. Sen neredesin falan dedim evdeyim. Ben ne dedi evdeyim falan dedim aç görüntülü arıyorum dedim aç. Ya dedi açamam babam var falan. Dedim bak Zako. Zuckerberg'e ben Zako derim genelde. Ya dedi bak böyle Trump'la ilgili konuşuyorsun Rockefeller'lar, havalar, Rothschild'lar falan bak dedi bak ben sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Yapma abim dedi bak işine gücüne bak dedi. Et diye süt diye karışma dedi toplumsal bir şey olursa dedi sana mı kaldı sen kimsin dedi ya. Ben dedim sen kimsin o sen kimsin falan. Neyse ekrandan yumruklaştı. O Hindistanlıları hatırlıyor musunuz? Görüntülük. Görüntülü arabada kavga ediyorlar ekrana vurarak. Öyle bir şey yaşıyor. İzlemediyseniz izleyin. Vallahi sinirlerim bozuldu sabah sabah. Öyle bir tartışma. Neyse hadi bunu da kaldırsın da göreyim ben onu. Hadi bakalım. El mi Yaman? Yaman kim ya?

0: Enerji içeceği beni kanatlandırmadı diyerek enerji içeceği firmasına dava açan adam 13 milyon TL tazminat kazanmış. 13 milyon dolar pardon. Burada arada ufak bir fark oluşuyor TL ile dolar arasında aşağı yukarı bir 47 kat. Beni de kanatlandırmadı da yani burada acaba... Tabii ki olay New York'ta gerçekleşiyor.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Efendim araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş. Yalandır canım, yok canım, daha ne? Hayır. Yani Journal of Contemporary Relationships, Dynamics and Stress Management Studies böyle bir açıklama yapmış ama bence ismi zaten çok kolpa geldi bana. Bu haberi ben kabul etmiyorum, yok. Ama şöyle devamını getireyim. Beyler sakin olun bu arada, gaza gelmeyin. Paylaşılan verilere göre iş hayatı, ekonomik koşullar ve sağlık faktörlerinin yanı sıra yakın ilişkilerdeki iletişim kopuklukları erkeklerin stres düzeyini doğrudan şekillendiriyormuş. Araştırma sonuçları erkeklerdeki stres kaynaklarının büyük bir çoğunluğunun ikili ilişkilerin beklenti ve çatışma yönetiminden beslendiğini iddia ediyor. Modern ilişkilerin sinir sistemi ve zihinsel sağlık üzerindeki bu etkileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz acaba diye de sormuş haberde. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir kadın görmedim erkeği strese sokan. Bence yalan bu haber. Mümkün değil. Kabul etmiyorum. Bak daha dakika bir, beyler bize kurban olsun. Tabii canım. Tabii canım. Ayıp ettin ya. Çek götür beni. Diye içine

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enteresan haberler var. Efendim, Yargıtay kararlarına göre fatura yüksek gelir diyerek eşini sıcakta klimasız bırakmak. Bu nasıl oluyor ya? Sıcakta klimayı açmazsanız boşanma ve tazminat gerekçesi olabiliyormuş. Eşini deyince herkesin aklına mağdur olan kadınlar gelmesin. Mağdur olan beyler de olabiliyor. Bazı hanımefendiler de klima sevmiyor ama beyefendi eğer sıcakta rahat duramıyorsa, kendini iyi hissetmiyorsa ve bununla alakalı emsal bir karar varsa, elektrik faturası yüksek gelecek bahanesiyle yaz sıcağında klimasız insan bırakmak Yargıtay tarafından aşırı cimri davranış ve duygusal şiddet olarak kabul ediliyormuş. Emsal bir karar çıkıyor. Yüksek mahkeme bu tarz aşırı kısıtlayıcı tutumların evlilik birliğini temelden sarstığına ve eşi mağdur ettiğine hükmederek yerel mahkemenin hem boşanma hem de maddi manevi tazminat verilmesi yönündeki kararını hukuka uygun buldu. Ekonomik baskıların evlilik bağı üzerinde gerçekten ciddi güçlü yaptırımları olduğunu belirtmiş mahkeme. Yani klimayı istersen açma bu saatten sonra. Durup dururken dıkkın dışkın dıkı dıkı dış, ben sana söyleyeyim. Gitti, evin yarısı da gitti. İki ev varsa biri gitti, araba da gitti. Bankada ne varsa o da gitti. Ne oldu? Klimayı açmadın, ha buyur.

Çıktım çıktım ne gıdı gıdı. Açacaksın o klimayı hocam. Eve gelen fatura. Ben bilmem bak, ben sana Yargıtay falan diyor, sana mahkeme falan diyor. Ciddi şeyler konuşuyor mu, farkında mısın? Hanım çok fazla fatura geliyor. Ya da bey işte ne bileyim boynum tutuluyor. Yok öyle bir şey yok. Kimseyi bu sıcaklarda sıcağa mahkum edemezmişiz. Buna da mahkemeler karar vermiş. Eğer ki dıkkın dışkın dıgı dıgı dış istemiyorsan durup dururken başına iş alma bence. Yapıştır klimayı aga git, eğer sen yani faturadan dolayı zaten ya Allah seni ıslah etsin. Eziyet çektirmenin anlamı yokmuş demek ki. Ben kendi adıma çok değil hiç sıcak sevmeyen birisi olarak, bak kendimi mahkemeye veririm, anladın mı? Kendimi açmasam yani nasıl olacak mı? Şu anda bana da mantıklı gelmedi söylediğim ama. Yargıtay kararını açıklamış hocam. Sen ister aç ister açma. İstiyorsan git fişini çek. Gitti. Araba da gitti, ev de gitti. Tazminat diyor çünkü. Ben demiyorum, tazminat diyor. Ben ne diyeyim ben şimdi? Şimdi birazcık vitesi arttırıyorum. Sol şeride geçtik artık. Farkında mısın? Eylül'de gösterilerimiz başlıyor. Şöyle birazcık kendimi de bir gazlayayım şöyle bir.

Fred. Yeni DNA, yeni DNA. Aşırı savruk erkek. Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA. Klima açtı diye adam savruk olabilir mi ya? Emre'cim eve gelen fatura demiş 2120 lira yine iyi. Yeni, yeni DNA. Devlet desteği de varmış. Ne? Peki.

aranızda var mı şu anda bu akşam? Emre Yavaş radar var demiş. Şu an sıfırla gidiyorum ama beynim şu anda 350 ile falan gidiyor. Onun da cezası yok abi. Var mı akşam ince kalem pil alacak olan? Hanım klimayı mı açsak ya? Ne oldu, açtırmıyordun? Yok ya, sabah öyle bir radyo dinlerken kulağıma bir şeyler geldi de.

0: Gelsin canım fatura. Kaç para gelebilir ki en fazla? 2 gelir, 3 gelir. 3 de gelebilir. Evet ya, sahnede sen bambaşka bir enerji bombasısın demiş. Bir an önce seni izlemeliyiz. Az kaldı. Allah'ın izniyle, Cenab-ı Allah'ın izniyle bu ayı da atlatalım. Çok özledim, çok. Bu arada müsait olanlar bugün gün içinde ya da akşam not alın lütfen bir kenara ya da hafızanıza. İsmail Baki ile birebir şov yazın. Ona konuk oldum, çok keyifli bir program geçti. Ben çok eğlenmişim. Yani izleyince fark ettim, o kadar programda eğlenmemişim. Çünkü çok gerdi beni İsmail Baki. Nedeni de şu, her an her şeyin olabileceği bir program. İsmail Baki ile birebir şov. İsmail Baki ile birebir şov. Yazıyor musun? Bakıyorum şu anda. İsmail Baki ile birebir şov. Konuk oldum, mutlaka seyredin YouTube'dan. Çok keyifli geçti. Bence izleyin bakalım bir nasıl geçmiş. Şu an 4 tane gösteri tarihimiz belli. Başka sürprizlerim, başka müjdelerim de var size. Sizde daha doğrusu müjde derken estağfurullah, ne haddime müjde vermek ama kendi adıma kendi sevincimi paylaşacağım. Birkaç gün daha var önümüzde, bekliyorum biraz. Arkasından anlatacağım size. Neler geldi başıma, neler.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: gel bana yumurta kırayım sana. Param pulum yok ama borç yazdırırız bakkala be Emre demiş. Teşekkürler. Maalesef olam. Ben gelirken alırım aga ya. İstediğimiz yumurta olsun be. Bu arada geçen gün bununla alakalı bir sohbet oldu. Bu şarkıyı çok severim ben. Aşk Beklemez Nazan Önceli şarkısı ama. Ben bu şarkının içinde geçtiğini tahmin ederken aslında şarkıyı rahmetli Gökhan Semiz'in, Grup Vitamin'in bir coverında Misafir Ol Gel Bana, börekler açacağım sana, param pulum yok ama yumurta kırarım sana diye. Saygıyla analım buradan rahmetli Gökhan Semiz, çok kıymetli bir adamdı. Maalesef olamıyor, ikimiz olamıyor, senle ben olamıyor tam. Bak o adamlar bu işleri başlattıklarında olamıyor, Türkiye'de kimse bu işi yapmıyordu. Yani 90'ların başıydı. Sonrasında Amerika'da bile Lonely Island'lar. İşte ne bileyim. Bir şey hiç yok. Neydi unuttum, bir sürü böyle grup çıktı böyle bunlar gibi yani. Böyle komedi dans üçlüsü değil ama bazı şarkıları alıp kendi coverlarını yaparak eğlenceli hale getiren gruplar, o Türkiye'de ve dünyada öncülerinden biriydi Grup Vitamin. Kentaş diz, taş dizebilirsiniz. Gökhan Semiz aşk şiiri. Çalırız bir sabah. Maalesef olamıyor, ikimiz olamıyor. Kardeşim davet et de misafir olarak gelelim, börekler aç bize. Abi vallahi ne kadar güzel istekler bunlar. Şöyle bir mesaj beklerdim mesela. Gel börekler açtırayım sana ya da ben açayım sana. Hey yavrum hey. Hey gidi hey. Alsın canımız sağ olsun, açarız ya. Börek de açmadık demeyiz yani. Doğru mu? Kapanış yoklamasına doğru giderken senden şimdi bir tane emoji bekliyorum. Son şarkımı. Çok iyi bildiğim bir şarkı. Çok iyi bildiğim bir şarkı. Ve bayağıdır dinlemediğin... Dedirteceğime emin olduğum bir şarkıyla veda edeceğim ama daha var. Öncesinde bir iki şarkımız daha var. Ama son şarkımız... Vay be. Yine Emre nereden aklına geldi bu senin? İlahi Emre diyeceğiniz. Ve yalnızca sana armağan ettiğim bir şarkı olacak. Emojiler nerede? Bir göreyim şöyle. 0544-886-1886 kimler buradaysa, ben hala buradayım diyebilenler kimlerse, olsun biz bizeyiz. Ne kadar kalabalık olduğumuzu görmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız diyorum her sabah. Çünkü gemiyi en son kaptanlar terk ediyor bizim gemimizde. Artık limana yanaştı. Bir tur inelim, yarın bir daha binelim. Biz kazandığımız halde kahvaltıya çağrılmadık diye. Yok daha çağrılmadık diye. Organizasyonu yapamadık bir türlü. Benim şahsi işlerimden dolayı. Aydın hocam. Aydın kardeş. Ne oldu bizim mezgite? Yapacağız, kralını yapacağız. Sohbetli muhabbetli inşallah. Kimler buradaysa bir tane emoji atsınlar. Bir görelim bakalım kimler buradaymış. Kapanış şarkım. Tabii ki sadece burada olanlara. Eray Çevik, günaydınlar kardeşlerin güzeli. Canım kardeşim benim. Çocukluk arkadaşımdır ya. Ben bu adama kaleci forması sattım biliyor musunuz bak. Ben kaleci forması sattım 12 numara. Adam aldı aslanlar gibi parasını da 6 taksitte falan ödedi ama. Oradan da alacak verecek bir şey kaldı gibi Eray. 10 lira mı 15 lira mı kaldı sanki, onu bir konuşalım mı programdan sonra? Ama nasıl forma biliyor musun? Top oynadığım zamanlar böyle kolluklu, dirsekli, dirseklikli böyle yani hani. Ay halı sahalara giderdik. Ah gençlik be. Oy gidin enem oy. Burada olanların attığı emojiler beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Yavaş yavaş artık. Dur bir dakika, gitmeyin hemen ya, yarın görüşürüz. Bir dakika ya. Hani kaptan, hani en son kaptan terk ediyordu, hemen bana bıraktı. Kilitlediniz gemiyi bunlar. Işıkları sen kapat. Bana bak bir. Oo bunları yetiştiremeyiz.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
0: Amerika'nın New Jersey eyaletinde çalı kılığına giren bir polis araç kullanırken telefonla ilgilenen 74 sürücüye ceza kesmiş. Abi tamam bak işin mantığını anlıyorum yani. Gizlenmiş böyle pusuya yatmış da. Ya şimdi ağaçken başına da ne geleceğini de bilemiyorsun ya. Hadi birine üstüne birisi çakıyla Sevda Kalp Mehmet yazmaya çalışsa. Nerene denk gelirse artık. Sadece beni oldum. Bunun kedisi var, köpeği var, sokak hayvanları var. Sonunu bile bile gidince kalır. Adamdaki azime bak ya. Yapma bunu. Hislerimle en çok istediğim senden var. Cımbızları yetiştiremedik. Ha konser bileti. Güzel elbisemle yapsak bir vals. Mesela konser biletini unuttuk. Yemin ediyorum var ya Firuze benden daha iyi takip ediyor programı. Tamam 5 Ağustos için yani yarın değil mi 5 Ağustos? Yarın Özcan Deniz ve Derya Bedavacı konserine iki tane çiftimizi gönderiyorum. Sorduğum soruya hemen cevap verin. Hemen ama hemen cevap verin. 10. ve 20. cevapları verenlere hemen bileti göndereceğiz arkadaşlarımız ilgilenecekler. Konuyla alakalı. Çok zor bir soru geliyor. Efendim 48 plakalı ilimiz hangi ilimizdir? 10. ve 20. cevapla eğer... Nasıl sıkıştım bak son dakikaya bırakırsam böyle olur işte. Kimin kısmetiyse artık bakalım. Özcan Deniz ve Derya Bedavacı İstanbul Festivali'nde konuk olarak bizim misafirimiz olarak yine 48 Mersin yazmış. Hayırlı günler. Teşekkürler. Aşkı bulmak için kaybettim kendimi öyle dipteyim. Çok geç verdik ama olsun. En azından verdik. Bakalım kimi gönderiyoruz. Özcan Deniz ve Derya Bedavacı konseri yarın akşam İstanbul Festivali'nde İstanbul FM'in Emre Mutluşov'un davetlisi olarak 48 hangi plaka hangi ilimizi plak olur deyince Mersin. Babama bak, baba senin ne işin var Derya Bedavacı konserinde Allah'ını seversen. Babam da cevap atıyor. Aslan gibi, aslan gibi. Tamam cevapları aldım ben. Teşekkür ederim arkadaşlarımız. Ulaşacaklar sizlere. Ben de sona ayırdığım şu şarkımla bir veda edeyim bakayım nasıl oluyormuş. Biraz gazlanalım şöyle hadi bakalım bismillah. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim diyorum ben. Eğer müsaitsen yapacağın daha iyi bir işin yoksa ya da bir manin yoksa. Biz burada olacağız. Yarın sabah görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Üsleneceksin bu şehri. Bütün duvarlara.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Katlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Fatih.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: senin için. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: için. Bir reklam.
1: Reklam.
0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı

ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: senin için. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, en iyi şarkılar bu frekansta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: şarkılar bu frekansta.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Umran Oto
7: Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Burası İstanbul FM. Burası İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam İş stresin azalsın.
2: Şairiye demiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu aksi yönde Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye hattı etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Sessiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
0: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye hattı etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma...

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: dikkatini çekecek.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.